Çivil kalıvaşa vala val. Amir bana hoca kimde kena ya. Temo haça. Sayra deri şu tamanna. Nobel kılışki. Çahoda da parış kimde kena. Aşpeci entizar uke. Oke bir entizar mı ne kiri. Ve var ki bana klip dar bana uruk kena. Veşi da nage gana sarange. Do mil kuna da avrata de. Çada çana da avrata de. Saydo. Da o şpe vurve saydo. Oke bir akhaşam uyu kena. Her de her de her de her de. Nuske vadi ki bana klip yadar bana uruk kena. Şemoye tarik bey vala sara se. Actually, senor jeder taraj jeder kanji. No khair de dar mane uru. Saido, what ke one clip dar mane uru mahaba kire. Avache welcome welcome good mas gare me this sir. How are you? Salam to you and meri taraf se tamam listener ko salam. Please play me now. Me we know mane jana na. Me now me get. Eris yo tamana. Ye ne bahtanur. Hello ishara shi. Saido. Avache salam ne kime zee bhai. Bas jeer mas ke bakhair agle sange. Za aliyam da urak. Jena masara nila urak. Je hum da. Program aur to listen to me salaman ka aur kama walikum salam de ira siya tamana na yo jahan manana badal sule moche assalam alaikum ji bhai arsha hat ke tutor shahan da special salamin aur ka walikum salam aur tarik sarta me hum salam aur ka walikum salam de ira siya tamana yo jahan manana